Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

İyi, siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?

قلتني بكل بتك ما لا دعوت يا هو اسلب بس يا اخ ولا

0: Valla biz tut bencidi salak idik o açan geç kovuyum. Çarmalar ve koyuyum.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

Bu peri ne vesves, dıhur yerken gelken boğç kişer. Gelken yerken aşalı hınçınlar of, küt adam. Uyar pşoğa çoltunlar evi, andes anhed gıgorçin. Ugusuz bin arnak burin, gımıdnen meçkahniyin. Ulerna yin gıdakları, alikleri kula.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçiye ma.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, Şenpiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, domates kilogramı 29 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Tüm sevdiklerini alacağız. İntikamımız büyük olacak.
1: Ben kızımdan çıkar sandaydım. Ama torunumdan çıkacağı hiç aklıma gelmemişti.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Azem 6 Mühür. Geçmişinden kaçıp kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan Ceren, yıllar sonra çocukluğunun geçtiği köye döndüğünde açıklanması güç olaylarla karşılaşır. Onun gelişiyle birlikte köyün uzun yıllardır sessizce sakladığı karanlık geçmiş yeniden uyanır ve unutulduğu sanılan lanet etkisini göstermeye başlar. Fakat Ceren'i bekleyen gerçek çok daha sarsıcıdır. Yıllardır beklenen kişinin kendisi olduğunu öğrenen genç kadın, bedeninde ortaya çıkan kadim bir mühürle birlikte kasabanın kaderini değiştirecek doğaüstü olayların merkezine sürüklenir. Geçmişten gelen sırlar, nesiller boyu süren lanetler ve görünmeyen güçlerle çevrili bu mücadelede Ceren, hem kendi kaderiyle hem de köyü yüzyıllardır esir alan karanlıkla yüzleşmek zorunda kalır.
0: Ama kimse neden kırılacağını yazmamış. Anneannemin anlattığına göre geceleri vakitsiz bir saatte davul ve zurna sesleri duyulurmuş.
2: Korku türündeki filmin yönetmenini Özgür Akbaş yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Alessa Dilara Demircan, Reyhan İlhan ve Şükran Çağman var. İyi seyirler.
3: Mühür zuhuri. Karanlıkta gizlen. Adını söyle. Seni adınla birlikte davet ediyorum.
4: Sinevizyon.
5: دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو ایراکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikis Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Trakya Ayçiçek Yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 309 lira 90 kuruş. Omo Aktif Renkliler 9 kilogram 399 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

sırtına, vur sırtına. Dostun olan vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam derdimi, al vur sırtına.

ah ne fayda. Kefen beyaz ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: love going out in Hija. Estelal. Demek neyse emi bir bernameye başta şaşıma her rojen hafte dınav bera saat 5 haftanda lisar veşanla zindiya veng radyo bewerebin. Peyam mı daha fazla yapacağım era bir şeyinin em bernameye başta şaşıma behevra peşkeş bikin. Jibir nekin lisar veng radyoya goh bedin bernameye başta şaşıma.
1: Radyo veng Radio Veng.

0: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
1: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
2: O emekli teknik direktör Osman Tuş'tu.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
4: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
5: Yüz karası.
6: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
3: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
7: O böcekler gerçek mi?
5: Evet, gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
0: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, Şenpiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, domates kilogramı 29 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
5: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo ve

0: Ma bu her koş tarane ma ez delal. Demek o nizdi de ma heni biberna me vaşta şaşıma miyane hevteye her rol saat bancu hevte şanide veng radyoda ma doşmadır be. Peyam veng vaşta şanı humadır kare bir kere ma piya biberna me yok bir kele cani viyayış ukseye kardeş derbas bir kere. Ma beni veng eşima daha fazla eşima u bir deyran maşmadır. Hovira mekere ma goştare bir kere Veng Radyo'da bere tehet.
1: Radyo Veng.

Ladies and gentlemen,

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Wing Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Wing.

kırmızı hırkasıyla resimler çektirirdi. Keşfedilmek için hep Beyoğlu'nla gezerdi.

Dedi ki kendindeydi kabahat. Ah nebahat, nebahat, ona gülmedi hayat. Sonunda anladı ki kendindeydi kabahat.

Radio Wenk.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti 5. Olağan Kongresi'ni Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Mevcut eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yeniden seçildi. Gülistan doku soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI ifadesi ortaya çıktı. Altaş'ın 19-20 Ağustos tarihlerinde 2 gün sorgulandığı, hazırlanan 34 sayfalık tutanağın 26 Ağustos 2026'da Türkiye'ye gönderildiği belirtildi. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir yandan sermaye gruplarının doğa ve tarih talanı devam ederken bir yandan kaderine terk edilen tarihi kültürel varlıklar yok olma riskiyle karşı karşıya bırakılıyor. Binlerce yıllık tarihin tanığı kabul edilen ilçede bulunan Meya Antik Kenti de bunlardan birisi. GES projesinin ortasına sıkışmış bulunan Meya Antik Kenti bir taraftan siyanürle altın arama faaliyetlerine, bir taraftan taş ocaklarına direnirken bir diğer taraftan da bakımsızlık ve definecilerin faaliyetlerine karşı ayakta kalma mücadelesi veriyor. Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde Mayıs 2024 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Mezopotamyalılar Dil ve Kültür Araştırma ve Geliştirme Derneği'ne dün gece saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. İki mermi derneğe isabet ederken olay yerinde 3 mermi kovanı bulundu. Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yaraş mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahmet Spor Süper Lig'in 4. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Ahmet Spor Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederken ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. YPJ'nin 1500 üyesiyle birlikte Suriye İçişleri Bakanlığı bünyesine özel görev gücü olarak entegre olmak için Şam yönetimiyle prensipçe anlaştığı iddia edildi. İran Kürdistan bölgesinin Süleymaniye vilayetindeki Surdaş'ta bulunan Komele kampını 3 İHA ile hedef aldı. Komele, savaşın başlamasından bu yana kamplarının 108'den fazla kez füze ve İHA saldırısına maruz kaldığını açıkladı. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin hedef alınması petrol piyasasında arz endişesini yeniden büyüttü. Brent petrol 97 dolar eşiğine dayanırken düşük gemi geçişi ve yeni kısıtlama sinyalleri nedeniyle fiyatların daha da artması bekleniyor. Günün ilk işlemlerinde Brent petrolün varil fiyatı 96.80 dolara kadar yükseldi. ABD tipi ham petrol ise 92.14 dolara çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüştükten sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. Görüşmenin ardından Zelenski, savaşın kış aylarına kadar devam edebileceğini belirtirken Avrupalı ortaklarına güvendiklerini söyledi. İran'da kadınlara yönelik hem toplumsal baskı hem de devlet baskısı artıyor. Hengav İnsan Hakları Örgütü İstatistik ve Belgeleme Merkezi'nin verilerine göre İran'da Ağustos 2026'da İran genelinde 6 kadın idam edilirken en az 40 kadın aktivist tutuklandı. 26 kadın aktivist çeşitli cezalara çarpıtıldı. Aynı dönemde İran'ın farklı bölgelerinde en az 19 kadın katliamı kayıtlara geçti. Güney Kore'nin Basra Körfezi'ne ve Hürmüz Boğazı'na askeri koşullanmasına dair konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, "Askeri konuşlanma savaşa taraf olmaktır." dedi. Hindistan'ın Delhi kentindeki Satyaniketan bölgesinde 5 katlı bir bina 6 Eylül gecesi çöktü. The Hindu'nun haberine göre konuya dair açıklama yapan Delhi polisi, enkazdan 19 kişinin çıkartıldığını ve bunların 7'sinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi oyların %44.5'ini alarak birinci çıktı. Bazı bölgelerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 41 derece, Elazığ 37 derece, Mardin 39 derece, Van 30 derece, Urfa 41 derece, Muş 34 derece, Şırnak 39 derece, Batman 41 derece, Hakkari 33 derece, Bitlis 33 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 40 derece. 40 derece. Döviz kurları: Dolar 48.42, Euro 56.30, Gram altın 6898 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo ve

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Love God Aren Heja. Estelal. Didemek neste eme be bername washte şeşma. Her rojen hafte de na bera saat 5 haftande lisar ve şana zindiya veng radyo bewerebin. Peyam mı da khwaze khwaje mera bişinin em bername washte şeşma be hevra peşkeş bikin. Jibir nekin lisar veng radyoye goh beden bername washte şeşma.
1: Radyo Veng.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti 5. Oğlan Kongresi'ni Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Mevcut eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yeniden seçildi. Gülistan doku soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI ifadesi ortaya çıktı. Altaş'ın 19-20 Ağustos tarihlerinde 2 gün sorgulandığı, hazırlanan 34 sayfalık tutanağın 26 Ağustos 2026'da Türkiye'ye gönderildiği belirtildi. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir yandan sermaye gruplarının doğa ve tarih talanı devam ederken bir yandan kaderine terk edilen tarihi kültürel varlıklar yok olma riskiyle karşı karşıya bırakılıyor. Binlerce yıllık tarihin tanığı kabul edilen ilçede bulunan Meya Antik Kenti de bunlardan birisi. GES projesinin ortasına sıkışmış bulunan Meya Antik Kenti bir taraftan siyanürle altın arama faaliyetlerine, bir taraftan taş ocaklarına direnirken bir diğer taraftan da bakımsızlık ve definecilerin faaliyetlerine karşı ayakta kalma mücadelesi veriyor. Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde Mayıs 2024 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Mezopotamyalılar Dil ve Kültür Araştırma ve Geliştirme Derneği'ne dün gece saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. İki mermi derneğe isabet ederken olay yerinde 3 mermi kovanı bulundu. Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yaraş mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahmet Spor Süper Lig'in 4. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Ahmet Spor Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederken ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. YPJ'nin 1500 üyesiyle birlikte Suriye İçişleri Bakanlığı bünyesine özel görev gücü olarak entegre olmak için Şam yönetimiyle prensipçe anlaştığı iddia edildi. İran-Kürdistan bölgesinin Süleymaniye vilayetindeki Surdaş'ta bulunan Komele kampını 3 İHA ile hedef aldı. Komele, savaşın başlamasından bu yana kamplarının 108'den fazla kez füze ve İHA saldırısına maruz kaldığını açıkladı. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin hedef alınması petrol piyasasında arz endişesini yeniden büyüttü. Brent petrol 97 dolar eşiğine dayanırken düşük gemi geçişi ve yeni kısıtlama sinyalleri nedeniyle fiyatların daha da artması bekleniyor. Günün ilk işlemlerinde Brent petrolün varil fiyatı 96.80 dolara kadar yükseldi. ABD tipi ham petrol ise 92.14 dolara çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüştükten sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. Görüşmenin ardından Zelenski, savaşın kış aylarına kadar devam edebileceğini belirtirken Avrupalı ortaklarına güvendiklerini söyledi. İran'da kadınlara yönelik hem toplumsal baskı hem de devlet baskısı artıyor. Hengav İnsan Hakları Örgütü İstatistik ve Belgeleme Merkezi'nin verilerine göre, İran'da Ağustos 2026'da İran genelinde 6 kadın idam edilirken en az 40 kadın aktivist tutuklandı. 26 kadın aktivist çeşitli cezalara çarpıtıldı. Aynı dönemde İran'ın farklı bölgelerinde en az 19 kadın katliamı kayıtlara geçti. Güney Kore'nin Basra Körfezi'ne ve Hürmüz Boğazı'na askeri koşullanmasına dair konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, "Askeri konuşlanma savaşa taraf olmaktır," dedi. Hindistan'ın Delhi kentindeki Satya Niketan bölgesinde 5 katlı bir bina 6 Eylül gecesi çöktü. The Hindu'nun haberine göre konuya dair açıklama yapan Delhi polisi, enkazdan 19 kişinin çıkartıldığını ve bunların 7'sinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi oyların %44.5'ini alarak birinci çıktı. Bazı bölgelerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 41 derece, Elazığ 37 derece, Mardin 39 derece, Van 30 derece, Urfa 41 derece, Muş 34 derece, Şırnak 39 derece, Batman 41 derece, Hakkari 33 derece, Bitlis 33 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman
40 derece. Döviz kurları: Dolar 48.42, Euro 56.30, Gram altın 6898 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Trak yağı ayçiçek yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 309 lira 90 kuruş. Omo aktif renkliler 9 kilogram 399 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Wing Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Wing.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, Şempiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, domates kilogramı 29 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

0: What happened?
1: Someone hurt me, mommy.
0: Who? Me.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkramları yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayıyla birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Baylenbay'ı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
1: You guys see that weird ice cream man today?
3: What do you mean weird?
1: Like he was following me. Is everyone sick or something?
2: Korku türündeki filmin yönetmenini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
4: What is going on here? Oh my God!
5: Cinevizyon. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında işçilik ve

0: motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Radyo Weng.
1: Thank you.

Jinavend Anucheyan Denbaş. Endamin Meclisa Dem Partiyi Yanu Kudu Kongreya Benjamin de Hatın Hılbüjartın Civina Huya Yekem Nidarhıstın de Civine de Besere ve Beriya Nuya Dem Partiyi Devere Diyarkırın. Vezir Edade Akın Gürlek de Dahuyani Yekede Got Empilandıkın Kurezikname'in Nafakayı de Cotmehe'de Bicihbi'nin Herbuha Gürlek Diyarkır Kubeşe Yekem A Paketa Dadveriye Ya Dozdehan Buye Kanun Ugot Eme Beşa Düyem de Cotmehe'de Binin Rojevi. Mehmet Sayın Yıldırım'ı Nahoşe Gran Kulegırtigaha Tipafe A Hejmar Yek A Kırklar A İzmir'e Teyra Gırtın Dağıt Payın Kod Bistu Hafte Tabaha 2025'de Bahata Berdan Tahliye'ye Gırtiye Nahoş E Gran Mehmet Sayın Yıldırım Jaliye Düyemin Dağıtkeha İnfaze Ya İzmir'e ve Hatret Gırın. Hat Himbunku, Kure Melih Gökçek, Ahmet Gökçek, Ubukavi Hülya Gökçek, İrol ve Serdozgeriya Komere ya Ankara'ya veki Gumanbar, Jüber İddiayen ve Guhestina Pere'in Nepeni bu şirketin derveyi velet ifade dedi. Derbari velatiye kelle diloke kuba ve sezar okane ubu müçeya herikim dike ku debara hubike u jüber ku nikare debara hubike jüvalitiya diloke jübu ötenaziye alikari hostiye. Parlamentara MHP ya diloke Sevda Karaca liser mücare pırsek peşkeşi meclis yekir u jicigir eser okomar Cevdet Yılmaz bersif host. Negori lekoline kuji hela eğitim iş ve beri despekırına salanu ya hondini hatiye kırın leçunin bingehin endibistane jubu hondi karek bir tahmina herikim jubistu 8000 lireyin tirki derbazdı bin jubu hondi karen kurne çarın servisan bıkarbinin leçun digije zidetiri 8000 lireyin tirki. Aligrin Ahmet Spor'e yendi demin heri zahmetteji, deşi pişkiriya timahu bernadane, mıhabın dışkandına kursiyen stadyumede asla heri jordane. Ahmet Spor, aderketiye liga süperi, le aliyeke cihekari u erişin nijan peresre le berho dede uji aliyeke dinji, cezayin jiber zirara aligir didin stadyume radizine. Kurdeyn Kurli Tekirdağ'ı Dijin, Barmanca, Perverdehi u Peşkıstın Azmanı Kurdi, Dısala 2024'ande Linavçıya Çerkezke'ye Komele'ye Peşvebirin Azmanı Kurdi avakırın dve çerçeveydi ve Komele'ye dersin Kurdi dihatındayın. Dühbüşef, Kes, Anji, Kesin, Naslamaya ve Nediyar ve Çekan Erişi Komele'ye kırın, Hatzanin Kur derbari büyerede Kesek Hatiye Bünçaf kırın. Şarideriya Bajarimizin AAMD Revşa Karmendiya Dengbejin Limala Dengbejan Guherant Hatyar Kırın Ku Dengbejin Bere Bidil Khuazi Hizmeta Şarideriye Dikirin Deynaha Veki Hünermend Hizmetin Khu Bidominin. Seroke Meclise İrani Muhammed Bakır Kalibaf Diyarkır Ku De Asta Bersifdayina Lidici ABD Derhin Asteke Jortir Uli Tengava Hürmüzi Kadeke Jubuketin U Derketini Kadeke ilan bikin. Reyadarin ABD'ci Angaştin Ku De Lidici Erişin İrani Dudul Nebin U Bersifin Gran Bidin. Serok Veziri İsrail'e Netanyahuji Dahuyant Ku Davya Rejima İrani Nezik Buye U Jubu Ve Armancahu Pekbinin Bibiryarın. Bilançoya Karaseta Lehiye Yali Nepal'e Grandi ve Hatzanin Ku Hayanaha Hazaru Sesadu Benci Benc Miri Hatın Diyarkırın Tegotin Ku Çar Hazaru Nesadu Notu Şeş Kesşi Vındane. La Almanya'yı partiye rastgiren Tündiraf Abena ve Alternatif Şubo Almanya'yı Dihilbücartinin eyaleta Saksanya Anhalte Dej Jistedi Çilü Senok'te Haş Dengirt u bu partiye yekemin. Evencam vekili Almanya u Avrupa'yı behezbuna rastgiren Tündiraf Hateşiro vekirin. Emgihiştin Davya Nuçeyin Xe, biminin tkoşiyede.

0: Waştişeşima, emşo büveşane gani, sait pancu hevteşanize ve radyoda maşmadre.
1: Reklamlar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Trakya Ayçiçek Yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 309 lira 90 kuruş. Omo Aktif Renkliler 9 kilogram 399 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Lamba nerede?
1: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
2: Ya burası Kraliyet Sarayı mı? Bir felaket.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ted'in Sihirli Lambası. Cesur kaşif Ted, 2 yaşındaki kızı Ollie'nin doğumundan sonra aşırı korumacı bir babaya dönüşmüştür. Bu durum, uzun süredir ekibin bir parçası olan Mami'nin kendini dışlanmış ve değersiz hissetmesine neden olur. Her şey, Buckingham Sarayı'ndaki buldukları sihirli bir lambayla değişir. Mami, lambanın gücünü kullanarak zamanda geriye gitmeyi ve 1502 yılındaki Peru'daki efsanevi Paititi şehrine ulaşmayı diler. Ancak bu dilek, tarihin akışını değiştirme tehlikesi taşımaktadır. Bunun üzerine Ted, Sara ve arkadaşları Mami'yi durdurmak için geçmişe doğru nefes kesen bir maceraya atılır. Yolculukları onları Peru'dan Antik Yunanistan'a, Atlantik Okyanusu'nun ötesine ve sonunda Orta Doğu'nun gizemli topraklarına kadar götürür. Burada Ali Baba ve Kır Karamiler efsanesinin ünlü mağarası da onları beklemektedir. Zamanla yarışan ekip hem tarihi korumaya hem de dostluklarını yeniden güçlendirmeye çalışırken dünyanın farklı dönemlerinde unutulmaz maceralar yaşar.
4: Yok bir şey. İyiyim ben.
3: Aile, animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Enrique Gatto yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Michael Jenner, Luis Posada var. İyi seyirler.
5: Yaşa! Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
6: Orada durun bakalım.
5: Çok tehlikeli bir çağ.
7: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devrede.
8: Cinevizyon.

Jinavenda Nucheyan Denbaş. Endamin Meclisa Dem Parti'yi yanu kudu kongreya pencemin de hatın hılbüjartın civina huya yekem ne darhıstın. De civine de besere ve beri yanu ya Dem Parti'ye devere diyar kırın. Vezire Dade Akın Gürlek de dahuyani eke de got empilandıkın ku rezikname'in nafakayı de cotmehe de bicihbinin herbuha gürlek diyar kırku beşe yekem a paketa dadveri ye ya dozdehan buye kanun u got eme beşe düyem de cotmehe de binin rojevi. Mehmet Sayın Yıldırım'ı nahoşe gıran kuligırtigaha tipafe a hejmaryek a kırklar a İzmir'e teyra gırtın daat payın kod bistu hafte tabaha 2025'de bahata berdan tahliyaya gırtiye nahoş e gıran Mehmet Sayın Yıldırım jü aliye düyemin datkeha infaze ya İzmir'e ve hatret gırın. Hat Himbunku, Kure Melih Gökçek, Ahmet Gökçek, Ubukavi Hülya Gökçek, İrol, Serdozgeriya Komere ya Ankara'ya veki Gumanbar, Jüber İddayin ve Guhestina Pereyin Nepeni bu şirketin derveyi velet ifade edin. Derbari velatiye kelle diloke kubave Sezar Okane ubu müçeya herikim dike ku debara hubike u jüber ku nikare debara hubike jivalitiya diloke jibu ötenaziye alikari hostiye. Parlamentera MHP ya diloke Sevda Karaca liser mücare pırsek peşkeşi meclis yekir u jicigire serok komar Cevdet Yılmaz bersif host. Negori lekoline kuji hela eğitim iş ve beri despekrına salanu ya hondini hatiye kırın leçunin bingehin endibistane jibu hondi karek bi tahmina herikim jibistu 8000 lirin tirki derbastıbın jibu hondi karen kurne çarın servisan bi karbinin leçun digije zidetiri 8000 lirin tirki. Aligrin Ahmet Spor'e yendi demin heri zahmette ji deşi pişkiriya timahu bernadane mıhabın dışkandına kursiyen stadyumu edi asla heri jordane. Ahmet Spor aderketiye Liga Süper'e le Aliyeke cihekari u erişin Nijan Peresre le berho dede u ji Aliyeke din ji cezayin jiber zirara Aligir didin stadyumu radizine. Kurdên Kurd li Tekirdağê dijîn bi armanca perwerdehî û pêşxistina zimanê Kurdî di sala 2024-an de li navçeya Çerkezkeyê komeleya pêşvebirina zimanê Kurdî ava kirin. Di vê çerçeveyê de li komeleyê dersên Kurdî dihatin dayîn. Duh bişev, kes, an jî kesên nasnameya wan nediyar bi çekan êrişê komeleyê kirin hat zanîn ku derbarê bûyerê de kesek hatiye binçav kirin. Şaridariya Bajarê Mezin a AMD Rewşa Karmendiya Dengbêjên li mala Dengbêjan guherand hat diyar kirin ku Dengbêjên berê bi dilxwazî xizmeta şarîderiyê dikirin dê niha wekî hunermend xizmetên xwe bidomînin. Serokê Meclîsa Îranê Mihemed Baqir Kalîbaf diyar kir ku dê asta bersivdayîna li dijî ABD derxin asteke jortir û li tengava Hürmizê qadeke ji bo ketin û derketinê qedexe îlan bikin. Rêyadarên ABD jî angaştin ku dê li dijî êrişên Îranê dudul nebin û bersivên giran bidin. Serok Wezîrê Îsraîlê Netanyahu jî daxuyand ku dawiya rejima Îranê nêzik bûye û ji bo vê armanca xwe pêk bînin bibiryarin. Bilançoya keraseta lehiye ya li Nepal'e grandi be hat zanîn ku heyaniha 1355 mirî hatin diyar kirin te gotin ku 4996 kes jî wendane. Li Almanya'yı partiya rastgirin Tunciraf Abenavi Alternatif Şubo Almanya'yı Dihilbücartinin eyaleta Saksanya Anhalt'e de jistedi çilü senokta haş dengirt u bu partiya yekemin. Evencam vekili Almanya u Avrupa'yı behezbuna rastgirin Tunciraf hateşiro vekirin. Emgihiştin daviyan uçeyin xe, biminin tkoşiyedin.

0: برنامه واشت شش ما ایرو ایوارد نو برا ساعت پنج و هفتان درد به میوانه و
1: Reklamlar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında. Banvit tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş. Şempiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş. Domates kilogramı 29 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Venk Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni parti meclisi üyeleri DEM Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda MYK üyeleri belirlenecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Kongresi'nde yeniden eş genel başkan seçilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nı telefonla arayarak tebrik etti. Ahmet Davutoğlu hakkında açılan Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması kapsamında Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Ardından adliye önünde açıklama yapan Davutoğlu, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncesini ifade ettiği ve eleştirilerini dile getirdiği için şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrıldı dedi. Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği, yerinden edilenlerin haklarının güvence altına alınması ve kurulacak meclis alt komisyonlarında yer alma talebiyle meclise başvurdu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dengbejlik mirasının korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce belediye bünyesinde gönüllülük esasıyla hizmet veren dengbejlerin, bundan sonraki süreçte hizmetlerini sanatçı statüsü altında sürdürecekleri belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne dönük başlattığı yeni soruşturma dalgasında 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kapsamda İstanbul merkezli 20 ilde ev baskınları düzenlendi. Para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca, Antep'te asgari ücretle geçinmeye çalışan 3 çocuk babası bir yurttaşın geçinemediğini belirterek Antep Valiliğine ötenazi için yardım talebinde bulunmasını meclis gündemine taşıdı. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de ormanlık alanda başlayan yangın Ula ilçesine bağlı Armutçuk mahallesine yayıldı. Yangın nedeniyle her iki ilçede en az 3 ev ile yüzlerce hayvan tahliye edildi. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazı hakkındaki teknik bilgileri almak ve kazaya ilişkin ön raporları değerlendirmek üzere bugün İstanbul'a geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasının görülmesinde İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevine inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının perdesi yarın açılacak. Eleme turları 7 Temmuz'da başlayan organizasyonda 36 takımın yer aldığı lig aşamasının ilk haftası 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak, 18 karşılaşmayla tamamlanacak. Filistin'in Batı Şeria kentinde yerleşimcilerin bölge sakinlerine dönük artan saldırıları sırasında çıkan bir olayda İsrailli bir yerleşimci bıçaklandı. Yaşanan olay üzerine İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Filistin yönetimine topyekün savaş tehdidinde bulundu. Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde son haftalarda yeniden şiddetlenen çatışmalar dün gece kentin kırsalındaki El Mansura köyü ve Rima Hazin beldesinde devam etti. Çatışmaları teyit eden Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölü ya da yaralı sayısının henüz doğrulanmadığını belirtti. Haseke'deki Serekaniye kampında kalan göçmenler yarın memleketlerine dönmek için hazırlık yapıyor. Yaklaşık 7000 kişiden oluşan 689 aile çadırlarını sökerek eşyalarını kamyonlara yüklemeye başladı. Suriye'de yeni eğitim döneminin başlamasıyla beraber Kürtçe eğitimin haftada 3 saatle sınırlandırılmasına karşı ana dilde eğitim talep eden öğrencilerin protesto eylemleri sürüyor. Ailelerin yaptığı açıklamada ana dilin kimlik ve ulusal varlığın temsili olduğuna dikkat çekilerek ana dilde eğitimin evrensel ve temel insani bir hak olduğu vurgulandı. ABD'nin İran tankerlerini imha edeceği yönündeki tehditlerine cevap veren İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bu sularda ve tesislerdeki Amerikan petrol ve doğalgaz şirketleri de aynı risk altında dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, haftalık basın toplantısında Umman ile Hürmüz Boğazı'ndaki yeni rota ve uygulamalar konusunda anlaştıklarını belirtti. Bekai, ABD ile müzakerelere ise kapıyı kapatmadı. İsrail'in Gazze ve Lübnan'ın güneyine dönük saldırıları devam ediyor. İsrail'in sabah saatlerinde Gazze'nin Deir el-Belah'ın doğusunda bulunan bir okula düzenlenen topçu bombardımanında iki çocuk hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesinde dağcıların üzerine çığ düşmesi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi. Kaybolan 6 kişi için arama çalışması başlatıldı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1355'e yükseldiği bildirildi. Nepal polisi 4886 kişinin hala kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Bu bir yeniden iletildi.
2: Başta şaşma, em şöbü veşane gani, sayt pancu hev teşanize ve radyoda maşmadre. Bernamé, başta şaşma, destpekeno.

beni venge şima, başta şey şima, uma bir de İran şimadre. Hoviran mekere, ma goştare bir kere. Ez bena meymane, veng radyo yeşima, ike bene meymane, başta şey şima.

gostaria de aí chamar no maré WhatsApp 054-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-

E var başka otaren heja. Ez Delal. Eme bibernameye vaşti şeşima. Dınava hefteye 5 rojan. Dınav bera saat 5 heftende. Bibin meyvane ve. Hun li kuderibin. Eme jijibo bernameye vaşti şeşima. Li cem webin.

pere gohdarin heja. Brastiyez bzede tirkele canım kubu verame. U em duhazin ku hunjime gohdar bikin, em bicoş bikele cani berneme yukhoş derbas bikin.

Peli goştare ane merciaye, ma rayna şi madre. Rayna vana, braş dizi zera bi kelecaniya. Ma biyarim vireş maş, ma işkene frekansane Ahmet, Semsur, Raha, Merdinu, Muşra ma goştar bi kere. Ne tenne be ene frekansa, bi çar parça velat iş ma işkene ma goştar bi kere. Frekansı maya Ahmet'in nevayu 5, Semsur nevayu hireu nokta 5, Rıha heştayu hevt nokta 8, Merdin nevayu 5, Muş nevayu 6 nokta 5. Şima be ene frekansa eşkene ma goştar bir kere. Reyna ma biyarın bir eşmaş ma eşkene numarayı WhatsApp'ı de. 0-5-7-4-7-9-7-4-24-de vaştış vengu peyamanı ho madır parbi kere. Goştareme, yo peyame maesto, Ankara'ra mercan nuştu. Delale programı çok bu hayır bo, ez Ankara'ra goştari çokena, zeyre bine vayme ecerere bo, mayke zeyre renç ber eziz,

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi. Kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Koşlarım ayar cihaya. Reklam iki ütüm yanma neşecek marayın aşmadırı. Nıka

Gostaria mais de madra, nika peyamek maesto. Merhaba Veng Radio, merhaba Delal. Bername şima khayru veşibo, maşmare serkev tuşvazene. Deyrek dorda ez evul diyari şare mavu goştarane Veng Radio kene, mazidera spasyano ku kene, u ezikevana ku deyire Yusuf Roman, cane diyari şima kena, de hayde mapya goştar bu kere.

Ernesto, a Medra Nüşto Emin, Emin Bitirkin Nüşto, ma biz Zazaki Vacin. Veşane şima avulim bi kelecani u serkevtuş bu. Ma spas kene Emin, u ma vane ma bi zimane xo xeberi bidin. Zvan veşo, zvan bi musi, u xeberi bidin.

Nikayek peyamek heye. Merhaba, ez Serhat. Ez cisem süre ve gohtar dikim. Bername ve piroz dikim. Ez strana Muhammed Şeyho Nesrin duhazım. Ve strane diyariye gelesem süre dikim. Emci spasyo kajı Serhat redişinin. Strana Muhammed Şeyho jibo. Gohtarın sem süreye gohtarın aziz dikin. De haydi en behevra strana Muhammed Şeyho gohtar bikin.

demedi. Hatta rıhaya, jırhaya, hatta muşa rengin, jimuşa rengin, hatta semsure. Em behev durane. Hun dengeme jiveng radyoyu gohdardikin. Anhaji yek peyamek heye. Merhaba Xebatkar Veng Radyo Bername ve Serxerebe. Estrana de dore da jihemu gohdarvan eradu xazım. Em spas dikin. Em jistrana Burhan Berken. Gerok diyari ve gohdarvan aziz dikin. De haydi em behev dura gohdar bikin.

Venk Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni parti meclisi üyeleri DEM Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda MYK üyeleri belirlenecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Kongresi'nde yeniden eş genel başkan seçilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nı telefonla arayarak tebrik etti. Ahmet Davutoğlu hakkında açılan Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması kapsamında Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Ardından adliye önünde açıklama yapan Davutoğlu, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncesini ifade ettiği ve eleştirilerini dile getirdiği için şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrıldı, dedi. Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği, yerinden edilenlerin haklarının güvence altına alınması ve kurulacak meclis alt komisyonlarında yer alma talebiyle meclise başvurdu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dengbejlik mirasının korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce belediye bünyesinde gönüllülük esasıyla hizmet veren dengbejlerin, bundan sonraki süreçte hizmetlerini sanatçı statüsü altında sürdürecekleri belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne dönük başlattığı yeni soruşturma dalgasında 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kapsamda İstanbul merkezli 20 ilde ev baskınları düzenlendi. Para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca, Antep'te asgari ücretle geçinmeye çalışan 3 çocuk babası bir yurttaşın geçinemediğini belirterek Antep Valiliğine ötenazi için yardım talebinde bulunmasını meclis gündemine taşıdı. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de ormanlık alanda başlayan yangın Ula ilçesine bağlı Armutçuk mahallesine yayıldı. Yangın nedeniyle her iki ilçede en az 3 ev ile yüzlerce hayvan tahliye edildi. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazı hakkındaki teknik bilgileri almak ve kazaya ilişkin ön raporları değerlendirmek üzere bugün İstanbul'a geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasının görülmesinde İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevine inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının perdesi yarın açılacak. Eleme turları 7 Temmuz'da başlayan organizasyonda 36 takımın yer aldığı lig aşamasının ilk haftası 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak, 18 karşılaşmayla tamamlanacak. Filistin'in Batı Şeria kentinde yerleşimcilerin bölge sakinlerine dönük artan saldırıları sırasında çıkan bir olayda İsrailli bir yerleşimci bıçaklandı. Yaşanan olay üzerine İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Filistin yönetimine topyekün savaş tehdidinde bulundu. Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde son haftalarda yeniden şiddetlenen çatışmalar dün gece kentin kırsalındaki El Mansura köyü ve Rima Hazin beldesinde devam etti. Çatışmaları teyit eden Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölü ya da yaralı sayısının henüz doğrulanmadığını belirtti. Haseke'deki Serekaniye kampında kalan göçmenler yarın memleketlerine dönmek için hazırlık yapıyor. Yaklaşık 7000 kişiden oluşan 689 aile çadırlarını sökerek eşyalarını kamyonlara yüklemeye başladı. Suriye'de yeni eğitim döneminin başlamasıyla beraber Kürtçe eğitimin haftada 3 saatle sınırlandırılmasına karşı ana dilde eğitim talep eden öğrencilerin protesto eylemleri sürüyor. Ailelerin yaptığı açıklamada ana dilin kimlik ve ulusal varlığın temsili olduğuna dikkat çekilerek ana dilde eğitimin evrensel ve temel insani bir hak olduğu vurgulandı. ABD'nin İran tankerlerini imha edeceği yönündeki tehditlerine cevap veren İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bu sularda ve tesislerdeki Amerikan petrol ve doğalgaz şirketleri de aynı risk altında, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, haftalık basın toplantısında Umman ile Hürmüz Boğazı'ndaki yeni rota ve uygulamalar konusunda anlaştıklarını belirtti. Bekai, ABD ile müzakerelere ise kapıyı kapatmadı. İsrail'in Gazze ve Lübnan'ın güneyine dönük saldırıları devam ediyor. İsrail'in sabah saatlerinde Gazze'nin Deir el-Belah'ın doğusunda bulunan bir okula düzenlenen topçu bombardımanında iki çocuk hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesinde dağcıların üzerine çığ düşmesi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi. Kaybolan 6 kişi için arama çalışması başlatıldı.
Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1355'e yükseldiği bildirildi. Nepal polisi 4886 kişinin hala kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: بله گفتارن هجان دیسا بورانه یک پیامک هیه سلاورز دلاله از امینه جمردینه برنامه تگلک سرکفتیه امزازاکی فیمناکن لبی سایاته اوه گوهمه بزازاکی تجه ببه لوما سپاس جبو ونگ رادیو جبو کدات دلاله جه اموت آلتن چه سطران ایرخ مدو خازم امجی سپاسی اخوش امینه ردکن و امده بجن زوان پاشه بزوانه خواه باخوون و بدن ناسکرین

Ere am bazino reina mash madre. Am bazino netse mashe bkeri. Bere mapia weshane ku wesh dar bas bkerin shmaishkene mare vajvajo kavaje. Deire ku yene viresh mavaje. Ma anu anu weshane khopia aver berin. Eka yom peyame maesto. Mai buanın be kurmancı den baş telale esiyajin jibrader lorke duhazın diyari teu iknur ayşe dikim kavet be bername te be khiru khoshi be em spastikin siyajin em ji strana brader lorke diyari te u gohtaren hejadike jbo iknur ayşe gülvere.

Yo peyamim abinesso. Peyam devana merhaba ez Ahmet Ligera İdal. Vayemi tutek domanek ard enadinya. Ma namece delal navapa. Ez vazeneku varezemin vakta gubipil mapia deyire. Kerem sevinç bau goştar bükere. Spasyane hoşmare kena u kavet bo şmare. Mike spasyu ko embaz idal erekene. U mavane ekayra emre varezeto. Veş var bo de hayde mapia deyire. Kerem sevinç bau goştar bükere.

Anha peya megdin heye evi davi be. Merhaba jibo bername veya nu serkeftin. Ez Leyla ji Amede jibo hevale xwe andok strana Mehmet Atlı. Bejne duxazım slaven germ jibo vi u hevalen vi bin. Em ji spas dikin jibo hevala Leyla u em strana Mehmet Atlı bejne diyari gohtarin aziz u hevale Leyla u hevale vi dikin de haydem behevdura gohtar bikin. Biminin hoşiyede.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Trakya Ayçiçek Yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 309 lira 90 kuruş. Omo Aktif Renkliler 9 kilogram 399 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Bu bir yeniden iletimdir.
7: No, Wing, Wing'e şimal.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, Şenpiliç baget kilogramı 79 lira 90 kuruş, domates kilogramı 29 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 11 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Egzoz adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
5: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Eylül ayının ilk programında ben Sarıya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. O sıcak yaz günlerinden sonra hafif de olsa serinleyen bir Ahmet akşamından hepinize merhaba. Bank Radyo'dasınız 8-9 saatleri arasında bu akşam. Dünyanın birçok bölgesinden, farklı dillerden, kültürlerden şarkılarla sizlerle olacağım. Bugün dinleyeceğimiz şarkılar modern dünyanın gürültüsünde aslında unutulmaya yüz tutmuş, dağ başlarında, göç yollarında yankılanmaya devam eden seslerden bazıları yine. Her şarkının hikayesine, sanatçının yüreğine ve korumaya çalıştığı o eşsiz mirasa biraz daha yakından bakmaya çalıştım. Tabii çeviride ya da içerikte eksiklerim olabilir. Özellikle kaybolmaya yüz tutmuş dillerle ilgili doğru bilgiye ulaşmak bazen zor olabiliyor. Şimdiden bir eksikliğim olursa affola diyorum ve Göçebe Ezgiler başlıyor. Sizleri Batı Afrika'nın kadim müzik geleneklerinden biri olan griot kültürünün kalbine götüreceğim. Gambiya'dan Senegal'e ve Mali'de yüzyıllardır sözlü tarih, müzik ve hafıza taşıyıcılığını üstlenen bu geleneğin en parlak, en bilinen isimlerinden birini çalacak birazdan. Sona Cobarte. Sona Kora çalgısının ilk kadın ustalarından virtüözlerinden biri olarak tarih adını yazdırdı. Yalnızca çalan biri de değil, aynı zamanda bir öğretmen, bir araştırmacı, hatta kültür taşıyıcısı. Ailesi yüzyıllarca yıllık bir griot soyuna dayanıyor. O ise bu geleneği alıyor, çağdaş dünyanın tınılarıyla buluşturuyor ve buna yeni bir nefes veriyor. Aslında bu hiç de kolay değil, çünkü oralarda bu gelenek sadece babadan oğula aktarılıyor. Kadınlarla ilgili böyle bir şey yok ve o bu ataerkil kuralları yıkıyor ve profesyonel düzeyde kora çalan ilk kadın griot virtüözü olarak tarihe geçiyor. Çalacağımız şarkısı ise onun en içten şarkılarından, eserlerinden bir tanesi Mama Musu. İsminde bile bir ağırlık taşıyor aslında. Şimdi hikayesini araştırdığımda iki farklı şeyle karşılaştım. Bazı yerlerde güçlü kadın, ana kadın anlamına geliyor şarkının açılımı. Afrika toplumlarındaki o kadının emeği, sabrı ve var ettiği o yaşam döngüsüne bir saygı duruşu niteliğinde bu şarkı. Anneliğin sessiz kahramanlığına, kadınların görünmeyen yüklerine ve onların toplum damarlarında taşıdığı o güce duyulan derin minneti anlatıyor. Diğer bir yerde de bazı araştırmalarda da babaanne olarak çevriliyor. O çocukluk yıllarında babaannesi onun o müzik yeteneğini fark ediyor ve o bütün o ataerkiye karşı o toplumsal tabulara rağmen onun bu yeteneğini destekliyor ve kora çalmasını özellikle sağlayan, destekleyen biri olarak babaannesine adıyor bu şarkıyı. Ve Sosa'nın sesi hem sakin bir su hem içten içe büyüyen bir çağrı, kora tellerinin billur tınısıyla birleştiğinde sanki Gambiya'nın kızıl topraklarında yürürken bir rüzgarın kıyıya taşıdığı eski hikayeler fırtılıyor gibi bize. Mama Musu şimdi annelerin ellerindeki o nasırdan, gözlerindeki ışıktan ve bir toplumun ayakta kalma direncinden süzülüyor. Sona Cobarte sizlerle Mama Musu.

Radyolarını yeni açanlar için Bank Radyo'da Göçebe Ezgiler'desiniz. Ben Seryayla'sınız. İlk şarkımız Afrika'dan gelmişti. Sona Jobarte Mamonso ile başladık. Şimdi sizleri Ermeni alternatif müzik sahnesinin büyülü dünyasına davet edeceğim. Los Angeles merkezli bir grup olmalarına rağmen müziklerin içinde Erivan'ın rüzgarını, Anadolu'nun kadim izlerini ve göç yıllarının hüznü dolaşıyor bu grupta. Grubumuzun ismi Armenian Public Radio. Grup akustik dokularla folklorik melodileri bir araya getiriyor. Hikaye anlatıcının güçlü bir topluluğu rolünü de üstleniyor aynı zamanda. Seslerinde diaspora kimliğinin taşıdığı, hem burada hem orada olma halinin kırılganlığı da var aslında. Hem uzakta farklı ülkelerden toplanan bir grup ama aynı zamanda kendi kültürlerini, kendi seslerini, hikayelerini de araştıran bir grup. Yani şarkıları modern bir odanın içinden, çok eski bir evin penceresinden bakar gibi hissettiriyor bu grup. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Zinç Uzinç. Adını Ermenice bir sorudan alıyor. Ermenice yazılmış bu neşeli halk şarkısının anlamı da ne dene ya da ne vereyim anlamına yaklaşık olarak söylüyorum. Gelen bir şarkı. Kökenine baktığınızda da şarkı aslında çok çok eski, 2200 yıllık köklü bir Ermeni kültür efsanesini yatıyor kökeninde. Hikayeye göre, daha doğrusu efsaneye göre kıyıda mahsur kalan bir kraliçe var ve denizin ortasında inatçı yüzücülerle dalgaların arasına kalan işte takılarını, eşyalarını getirmesi için yalvarıyor. Ve bu karşılıklı bir pazarlığa dönüşüyor bu olay. Bunun hikayesini anlatıyor. Grup da bu geleneksel Ermeni ezgilerini Batı müziğiyle harmanlayarak eğlenceli muzip halk hikayesini radyolara taşıyor. Şimdi tarihi ve bir o kadar da kıpır kıpır hikayesiyle Zinç Uzinç

Ermeni bir şarkıyla devam ettik. Zinçu Zinç. Şimdi Karadeniz'in hırçın dalgalarının dövdüğü sarp kıyılarda, sisli yaylaların tepesinde bir dil konuşuluyor. Ya da eskiden çokça konuşulurdu diyeyim. Lazca, Karadeniz'in o doğu ucunda Rize Artvin coğrafyasında varlığını sürdüren, eskiden daha çok sürdüren bu dil, bugün UNESCO'nun tehlike altındaki diller listesinde maalesef. Karadeniz müziğini rock kültürüyle buluşturan ve müziğiyle bir halkın direniş ruhunu ölümsüzleştiren, maalesef ki çok erken kaybettiğimiz Kazım Koyuncu var sırada. Laz kültürünün ve dilinin o görünür kırılmasında devrim niteliğinde bir rol oynuyor sizlerin de bildiği gibi. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Elayla, haydi ya da gel anlamına taşıyor. Coşkun bir horon ritmi, arkasında tulumun o iç ısıtan sesi var. Ancak bu coşkunun arkasında belki de o Karadeniz insanı denize, zorlu doğaya ve ya da hayata karşı verdiği o inatçı mücadele yatıyor. Şarkı çalarken dinleyicilere ne kadar böyle coşkulu bir şey aktarılsa da, belki de gerçekte Karadeniz yaylalarında atılan her adım aslında binlerce yıldır bu toprakların sesini taşıyan Laz kültürünün hayatta kalma çığlığıdır. Ve Kazım Koyuncu sizlerle Elayla diyelim ve analım Kazım Koyuncu'yu tekrardan.

Kazım Koyuncu'ylaydık. Sevgi ve özlemle anıyoruz Kazım'ı. Çok erken kaybettik. Çok değerli bir sanatçıydı. Kıpır kıpır da bir şarkısıyla bizlerleydi. Şimdi göçebe ezgilerde zamanı yine geriye sarıyorum. Yüzyılların ötesine günümüze fısıldayan kayıp bir dilin izini sürmeye devam ediyorum. Sıradaki durağımız François Atlan ve seslendirdiği o muazzam Seferat ezgisi Una Pastora Yo Ami. François Atlan Fransa'da doğan ve kökleri Endülüs ve Osmanlı'ya kadar uzanan Seferat Yahudi bir ailenin evladı, bir kızı. Klasik müzik eğitimi almış kusursuz bir soprano aslında o. Ancak o sesini 1492'de İspanya'dan sürgül edilen bir halkın hafızasını korumaya adıyor. Seslendirdiği dil ise Ladino dili. 15. yüzyılda Kastilya İspanyolcasını bugün Akdeniz kıyılarında, İstanbul'da, Selanik'te yaşayan o son parçalarını da seslendiriyor. Ladino dil de yine UNESCO atlasında kesinlikle tehlike altında olan diller arasında maalesef. Sokaklardan çekildi, artık sadece bu tür ninnilerde ya da eski şarkılarda yaşıyor, yaşatılmaya çalışılıyor. Şarkımız Una Pastora Yo Ami dışarıdan bakıldığında masum bir çoban kız ile aşığının hikayesini anlatır gibi görülüyor. Çevirisi öyle. Ama o şarkının ardında vatanından koparılmış, yollarda hırpalanmış ama aşkı ve kültürü kendine sığınak yapmış bir halkın direnişi yatıyor. Atlan'ın o kristal berraklığındaki vokali kulaklarınızda çınlarken belki de şunu düşünüyor insan. Bir millet ne kadar dilsiz bırakılsa da, bırakılmaya çalışılsa da bir şekilde çıkıyor. Bazen melodilerde, bazen bir ninnide, bazen bir bakışta, bir sözde bile çıkabiliyor diyorum ve François Atlan sizlerle Ladino dilinde Una Pastora Yo Ami sizlerle olacak.

Latino diline bir şarkıyla devam ettik. François Atlan bizlerleydi. Şimdi daha buralardayız. Tahran'ın sokaklarından gökyüzüne, oradan da dünyanın dört bir yanındaki mülksüzlerin kalbine süzülen, narin ama bir o kadar da dik bir ses var. Marjan Farsat ve onun aslında derinlerinde hüznü taşıyan, her ne kadar hareketli olsa da Dişep adlı şarkısı sizlerle olacak. Marjan Farsat, İranlı bir animatör, illüstratör ve şarkı yazarı. Birçok becerisi var. Hatta kendi kliplerindeki o şeyleri bile hazırlıyor. O anime kısımlarını da hazırlıyor. Kendi ülkesinde kadınların sanat sahnesinde var olabilmesinin, seslerini duyurabilmesinin ne kadar çetin bir mücadele gerektirdiğini bizler de biliyoruz. O da yaşadı. İran sinemasının ve müziğinin o zarif ama baskı altında tükenmeyen direniş geleneğinden besleniyor Marjan. Şarkılarını söylerken çaldığı küçük piyanolar, akustik gitarlar aslında o büyük politik ve toplumsal ağırlığın karşısında masumane bir çocuk gülümsemesi gibi sanki. Parça söylenen Dişep aslında dün gece anlamında çevriliyor. Kelimenin tam anlamıyla da bir göçmenin evinden, yurdundan ve geçmişinden koparılmış bir ruhun gece yarısı sayıklaması şarkı. Şarkıda rüyada görülen o eski günlerin özlemini, Tahran'ın tozlu sokakları ve insanın içindeki o onarılmaz gurbet duygusu işleniyor ki Marjan Farsat'ta sürgünlerden, sürgün kadınlardan bir tanesi. Marjan'ın buğulu ve sakin vokali kulak gürültüsünden yorulan ruhunuza ilaç gibi gelecek şarkı olarak geçecek karşınıza. Şimdi sırada Marjan Farsat ve Dişep sizlerle.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Marjan Farsat'ı dinledik. Çok tatlı, güzel bir şarkıydı ki diğer şarkılarını dinlemenizi de tavsiye ederim. Gerçekten hem çizimleriyle hem sesleriyle, şarkının içerikleriyle devrim yapan şarkı sanatçılardan bir tanesidir. Ki İran'ı düşündüğünüzde o zorlukların içerisinde çıkan sanatta gerçekten ayakta alkışlanacak türden. Ben Sarıya, Göçebe Ezgiler farklı bir program. Dünyanın birçok bölgesinden şarkıları derlemeye çalışıyorum. Bu hafta özellikle kaybolmaya yüz tutmuş dilleri ağırlıklı aldım listeme. O kadar farklı ülkelerden o kadar farklı diller var ki ve baktığınızda o kadar çok kaybolmaya yüz tutmuş diller var ki bazıları ninnilerde, şarkılarda yaşamaya devam ediyor ama çok fazla kültürün yok olduğunu da görüyoruz. Her ne kadar kısa kısa da olsa hayatınıza taşımaya çalışıyorum. Bizleri her nereden dinliyorsanız farklı kültürlerle, şarkılarla konuk olmaya çalışıyorum evlerinize. Tabii sadece radyo kültürüne baktığınızda şarkı üzerinden de gitmemek lazım. Radyonun bir nostaljisi de vardır. O yüzden şarkıları sevdiklerinize, kendinize armağan etmek isterseniz telefon numaralarımızı vereyim. 0532 489 74 24 buralardan ulaşabilirsiniz. Venk Radyo'dan ulaşabilirsiniz. Bizleri her nereden dinliyorsanız şimdiden buradan sizlere selam gönderiyoruz. Sizler de selamlarınızı bize gönderebilirsiniz. Böyle de bir mesajımız var. Onu da okumak istiyorum. Merhabalar tüm dinleyicilere, sevgi ve selamlar diliyorum. Ben Leyla Ahmet'ten gönderiyorum mesajı. Sıradaki parçayı çok sevdiğim arkadaşım Mehmet Kızılkurt'a göndermek istiyorum. Programınızı severek dinliyoruz. Emeklerinize sağlık demiş. Bizler de çok teşekkür ediyoruz Leyla. Sevgiler gönderiyoruz. Mehmet, sıradaki şarkı sana gelecek ve senin aracılığınla da tüm dinleyicilerimize göndermek istiyorum. Dediğim gibi sizler de şarkıları sevdiklerinize armağan etmek istiyorsanız bizlere ulaşın. Gerçekten güzel bir kültür, sevdiğim bir alan. O seslerin, kişiyi görmeseniz bile o sevdiklerinize armağan ettiğiniz duyguların, düşüncelerin temsili belki de. Göçebe Ezgiler'deyiz. Şimdi Batı Afrika'nın sıcak ama ritimle atan kalbine Senegal'e gideceğiz. Kulak vereceğimiz isim müziğiyle bir kıtanın vicdanı olan büyük ozan İsmail Lo. Ve aslında çok bilinen eserlerinden bir tanesi Tajabon. İsmail Lo Senegal'in Bob Dylan olarak da biliniyormuş. Müziğinde Batı Afrika'nın geleneksel köklerini modern akustik enstrümanlarla buluşturuyor. Sokaktakilerin, yoksulların, mülksüzlerin ve özellikle kadınların hayat mücadelesinin sesine yüklüyor sanatçımız. Şarkılarını Senegal'in en yaygın ve güçlü yerli dili olan Wolof dilinde söylüyor. Wolof dili sömürgeciliğe ve asimilasyon politikalarına karşı halkın kendi aralarındaki bağı koparmamak için ördüğü en sağlam kültür duvarlarından biri adeta. Şarkımız Tajabon bir ritimle başlıyor ama ritmin altında çok derin ve köklü bir toplumsal gelenek de yatıyor. Tajabon yani Türkiye'deki ya da İslami takvime göre aşırı güne denk gelen onların kendi kültüründe farklı bir isimle adlandırılan bir festivaldi. Senegal sokaklarında çocukların kapı kapı dolaşıp şarkılar söylediği, kadınların kazanlarda kaynatıp yardımlaştığı, toplumsal dayanışmanın ve neşenin duruğa çıktığı kadim bir şenlik tarzı orada. İsmail Lo da o yumuşak ve buğdu sesiyle bu şarkıyı söylerken Batı Afrika'nın o yoksul ama ruhu zengin mahallelerini, komşuluk hukukunu ve hayatın zorluklarına karşı asla kaybolmayan o direnç

Afrika'daydık. İsmail Loy bizlerleydi. Taju Bon şarkısıyla, farklı bir sesle, farklı bir müzik aletiyle. Şimdi sırada alıştığımız o seslerin, müziğin çok dışında bir ses, bir şarkı var. Yine bu hafta bahsetmiştim, zaten kaybolmak üzere olan dillere yer vermek istemiştim. Onlardan bir tanesi bu şarkı. Ve aslında hiç beklemediğimiz ya da tahmin edemeyeceğimiz bölgelerden bir tanesi. Kuzey Kutbu'nun o buzlu rüzgarları arasında sessizliğin ortasına yükselen inatçı ve özgür bir çığlık var şimdi. Orada bir Sami Lapon halkının büyük sesi olan Mariboine ve unutulmaz eseri var Gula Gula. Mariboine, İskandinavya'nın kuzeyinde yaşayan yerli halk Sami, yani Laponların haklarını, kültürlerini ve dillerini müziğiyle dünyaya haykıran cesur kadınlardan bir tanesi. Cesur kadın sanatçılardan bir tanesi. Norveç devletinin geçmişte, her ne kadar şu an çok demokratik ülkeler arasında saysak da, Norveçleştirme politikaları var. Çok ağır asimilasyonları içeren bu halka karşı ve bu kadim dili, kültürü yok etme noktasına getiriyor maalesef.

Hatta bu Samilerin doğayı, dağları, denizleri ve hayvanları taklit ederek söyledikleri geleneksel bir vokal biçimi var yok diye. Uzun yıllar eskilerde kiliselerde günah ilan ediliyor ve yasaklanıyor bu çalışmalar. Mariboyne'de işte bu yasaklara baş kaldıran geleneksel ayoğuk sanatını caz, rock ve dünya müziği öğeleriyle harmanlayarak dünyaya taşıyan, seslerle sahnelere taşıyan bir isim. Şarkısı ise gula gula kelime anlamıyla dinle anlamındaymış. Şarkı doğanın sesini unutan, kar hırsıyla dünyayı tüketen modern insana, baskıcı zihniyetlere karşı yerli halkın attığı güçlü bir uyarış, hatta belki direniş çığlığı. Mariboyne de bu parçada kelimelerden çok ruhuyla, toprağın ve buzun sesiyle şarkı söylüyor. Onun buğuluğu, sarsıcı ve derin vokali belki de Kuzey Kutbu'nun uçsuz bucaksız beyazlığı içinde asırlardır hayatta kalmaya çalışan, kültürünü, dilini korumaya çalışan bir halkın onurlu mücadelesini anlatmak istiyor. Mariboyne sizlerle Gula Gula şarkısıyla.

0: İskandinav ülkelerinden yine yok olmak üzere kültürün bir kültürün diliyle şarkısıyla karşınızdaydık. Farklı bir dil, farklı bir tarzı sizlerle paylaşmak istedim. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son iki şarkımız kaldı. Göçebe Ezgiler'desiniz. Ben Sarıyaylasınız. Saat 9'da programımız bitecek. Pazartesi günleri 8-9'da tekrarını dinleyebilirsiniz. Bu akşamki yolculuğumuzda Akdeniz'den bir şarkı var. O dağlık ve inatçı bir adası var, Korsika. Orada adanın özgürlük sesini ve kaybolmayı yüz tutmuş, dilini dünyaya haykıran efsane bir grup var. I Muvrini. Ve buralarda o yürek dağlayan eserleri Ma O Die Maveku. Telaffuzum için tekrar özür diliyorum ama gerçekten zor. Bu grup Korsika'ya da küçük muflonlar, yani adaya özgü olan vahşi dağ koyunları anlamına gelen ismi kullanıyorlar. Korsika'da dağ köylerinde çobanların dağlar ve vadiler arasında birbirleriyle haberleşmek için kullandığı enstrümansız ama çok sesli vokal sanatı padiella deniyormuş buna. Bugüne taşıyan bir grup bu. Korsika halkı Fransa'ya bağlı olmasına rağmen kendi kimliğini, kültürünü ve en önemlisi Korsikaca dilini korumak için nesillerdir büyük mücadeleler veriyorlar. Ada dili Fransız milli merkeziyetçi politikalara karşı uzun süre baskı görmüş, kamusal alandan silinmek istemişler. Bu grup da işte bu sessizleştirilmek istenen dili şarkıların merkezine koyarak bir halkın hafızasını ayakta tutmak istiyor. Şarkımız Ma, tekrar söylüyorum, Ma Oge Maveku. Ma O Die Maveku. Ama bugün göremiyorum gibi bir çevirisi var. İsmindeki o derin hüzünle başlıyor şarkı. Geçmişteki o sıcak, dayanışma dolu, doğayla iç içe olan o saf günlerini arayan ama bugünün o modern, betonlaşmış ve yabancılaşmış dünyasında onları bulamayan bir insanın iç çekişi. Grup üyelerinin o acılı ve inatçı çok sesli vokalleri Korsika'nın sarp kayalıklarında yankılanan birer çığlık gibi adeta. Bu ezgi çalmaya başladığında sadece bir adanın değil modern dünyanın hengamesinde köklerini, yurdunu ve eski dostluklarını yitiren tüm mazlum halkların ortak hasretini hissedebiliyorsunuz. Şimdi yine telaffuzda zorlandığım bir grup I Muvrini ve şarkıları Ma O Die Maveku sizlerle.
1: Quella sera c'eramo soli, c'era mamma Cappuccino e io solo lo vermino.

Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, son şarkımıza geldik Göçebe Ezgiler'de. Sıradaki ses sadece bir sanatçı değil, koca bir coğrafyanın, kadim bir tarihin ve sönmeyen bir aşkın en gür, en berrak yankısı. Karşımızda sesiyle Mezopotamya'nın en sert kayalıklarını bile yumuşatan, İran'ın bülbülü ünvanı olan büyük usta Şahram Nazeri. Kırmanşah'tan topraklarında doğan Nazeri'nin hikayesi aslında müziğin nasıl bir köprü olabileceğinin en canlı kanıtı. O klasik Pers müziğini Mevlana'nın şiirleriyle buluşturan ilk isimlerinden biri olsa da kalbi her zaman Kürt kimliğine ve o toprakların anlatılarına ayırırdı. Nazeri'nin sesi sanki bin yıldır o dağlarda yankılanan bir rüzgar gibi. İçinde hem bilgeliği hem de bitmek bilmeyen o arayışı barındırıyor. Nazeri bu eseri seslendirirken o kadim folk, Kürt folklorunun samimiyetini, klasik müziğin o ağırbaşlı disiplinini öyle bir harmanlıyor ki her o şirin deyişinde insanın içinde bir yerlere o eski dağların o kokusunu, serinliğini uyandırıyor. Hayatını araştırırken bir bilgi de karşıma çıktı. Wikipedia'nın bilgisi bu. 2014 yılında Kırmanşah'ta verdiği bir konserde işte ben Kırmanşahlıyım, Farsça bilmiyorum sözleri içeren bir şarkı, Kürtçe bir şarkı seslendiriyor ve hemen arkasından İranlı yetkililerden kınamalar, Kürt milliyetçiliği suçlamaları geliyor. Baskılar görüyor tabii. Sadece isimler değişiyor, ülkeler değişiyor ama yaklaşım, dile yaklaşım, Kürtlere yaklaşım maalesef ki hep aynı, her yerde aynı. Bu şarkıyı birine armağan etmek istiyorum. Şimdi bazı durumlar vardır. Yıllarda bir insanı görmezsin ve yıllar sonra gördüğünde aynı güzellikle, duyguyla devam eder o süreç. O dostluklar, yoldaşlıklar. Benim için de öyle değeri olan biri var. Şu an biraz uzakta olsa da Medine sıcaklığını göndermek istiyorum ona. Sevgili Kamuran, şarkı bizden sana gelsin diyorum. Şahram Nazeri söylüyor, şirin şirin. Ve sevgili Venk Radyo dinleyicileri, kapanışı da yapayım. Bu haftada sizlerin karşısına birçok dilden, kültürden, özellikle kaybolmak üzere olan dilleri seçerek geldim. Hafta yine farklı dillerle, kültürlerle karşınızda oluncaya dek hoşça kalın diyorum. Güzelliklerle kalın.

0: We're running out of time. You've seen what's happening out there. Where are you, Stiles?
1: Lydia, you know what's coming.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Teen Wolf. Artık yetişkin olan Scott, hala Taylor Posey tarafından canlandırılan bu karakter Beacon Hills'tan ayrıldı. Ancak ortaya çıkan yeni bir tehdit, onu kurt adam olduğu bu şehre geri dönmeye zorluyor. Her zaman alfa olan Scott, halkı korumak için eski müttefiklerini ve yeni savaşçıları bir araya getirmek zorunda. Linda Martin, Molly Tate, Derek Hill, Jackson Whitmore ve Argent ailesinin diğer üyeleri bu çağrıya yanıt bekler. Rakipleri Knox'un ile bağlantılı olan bu kötü niyetli ruh, dizinin 3. sezonunda da karşılaşılan güçle ilişkilendirilir. Durum, yıllar önce ölümü üzerinden geçilen bir dönemin ardından beklenmedik bir geri dönüşle daha da karmaşıklaşır. Teen Wolf, Prime Video'da. İyi seyirler.
0: Something terrible is going to happen. You can save your friends, or you can save us all.
3: Cinevizyon.
4: Guhdaren aziz, le male u kucheye, le bazaran u parkan, le her dere u her gave, bu zamane ho bakhıbır, bu kenunu havnan bebinin. Zamane me her tişteme ye. Zamane me hilinu hebuname

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Tezgel marketlerde 4-8 Eylül tarihleri arasında Trakya Ayçiçek Yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 309 lira 90 kuruş. Omo Aktif Renkliler 9 kilogram 399 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.

14 bin yıl gezdim pervanelikte, Sıdkı ismi buldum divanelikte, İçtim şarabını mestanelikte, Kırkların ceminde dara düş oldum, Kırkların ceminde dara düş oldum, Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar, haydar.

özümü kattım. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre düş oldum.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo ve...

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 39 21.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo ve...

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: No, Wenge Schmau.

özümü kattım. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs, bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum.

çılgın zamanlarda yaşamak bize düştü. Ölümün acımasızlığı her zamankinden beter. Gidenler, gelenler, düşenler. Ah, zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize. İz sürdük ya.

0: kaç bakta millete mahçisi hem ne bu ne ma ye bi hez bi u hayi bi ma ava şahidima ye bi hez bi u hayi bi ma ava şahidima ye bi hez bi u hayi bi ma ava şahidima ye bi hez bi u hayi bi ma ava şahidima ma ava şahidima ma ava şahidima ma ava şahidima
1: no venk venge şmao.